0: Hanımın bir kimdir? Sosyalistik
1: uzamında... Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
2: Beijing vakti saat 19.
3: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
4: Әуе толқынында
2: бал дәурен.